Utagahkim skonan CJWE.ca kispent nuhtik skihtinau tan siya takam gak nihianak eoguma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik ektomak stawi muhtiganek CJWE.

Utagahkim skonan CJWE.ca kispent nuhtik skihtin autan siya tahkamgak nihianak. Eogoma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik. Ektomak stawe muhtsiganek CJWE.